Entimumayamfa na sianyumati. Efa mbranu wana ponke sianyumati.

yeni bir biya ka o, yeni asem biya ka, yeni ensem biya ka, yeni yemeti biya ka nasıl mayat ye?